0: Podcast radyosu'da.
1: Pıldırgıç.
2: Aa şor taşım tekin. Ha bu korganlarınızı bir baştan gapirip bering menga, ha?
3: Men uyga ketotdim. Birdan qalaqor boshlandi qarasam.
2: Gam kin men sekin yurib ketotdim. Eta qolgan, ha?
3: Uni sira bilmadimmi? O'ki men bilmadim.
2: Ne bilmaysan? Ko'rib turding-ku hammasini.
3: To'g'ri, men ko'rib turdim, lekin bilasizmi, g'irt insofsiz ekansiz.
2: Nimaga?
3: Bir oy ichida 6 kishini bosib ketdingiz o'kan. Shuning uchun ham sizni sutga ichishga majbur qilaman.
2: Ana shu mumkin. Atigi 5 kishini bittasini 2 marta bosib ketganman.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yosh bola ko'chada ketyapsa, bir katta odam, badnasroq odam ko'chada o'tib ketyapsa, bir yosh bola tango o'ynab turgan ekan. Kelib turib bundoq qarasa, hali bola tango o'ynab turibdi. Kelib turib, "O'g'lim, nima o'ynayapsiz?" desa, "Tango o'ynayapman." "Voy, tangangdan akang aylansin. Qani menga berchi?" deb bundoq olib qarasa, tilla. "Voy, voy, voy. Tangang zo'r, lekin sal kichkina ekan. O'g'lim, men senga katta-katta tanga beraman. Sen buni menga ber?" "Bermayman." "Nega bermaysan?" "Bitta shartim bor." "Qanaqa sharting bor?" "Avval bitta ioding, keyin beraman."
3: "Yo'q, muttaham. Otang tengi odam bo'lsam, uni ustiga shaharda o'sgan bo'lsam, qanaqa men senga iong deyman?"
2: "Desa, iong desangiz beraman, bo'lmasa bermayman." Tillani ko'rgandan keyin iong deyish yerda tursin, kerak bo'lsa vov vov deb oladi. Bu yoqqa qarasa hech kim yo'q. "Bo'pti, bitta iong deyman, boshqa iong demayman." Devali bolaga qarab sekin, "Iong, qani deb ber?" "Desa, bermayman." "Yo'q, muttaham, nega bermaysan?" "Sen yana bitta iong dey, keyin beraman." "Ha, shayton, yoqib qoldi-a? Yoqib qoldi-a?
3: Bo'pti, bo'pti, yana bitta iong deyman, berasan-a?"
2: Devali yoqib qarasa hech kim yo'q, "Bo'pti." "Iong, iong, qani deb ber?" "Desa, bermayman."
3: "Yo'q, muttaham, nega bermaysan?" "Ha?"
2: Devali bola qulog'iga tashta surib, "Ha? Iong deding, iong dedim. Yana bitta bo'lding, yana bitta bo'ldim. Nega bermaysan, muttaham? Sen nega berarkanman? Tilla bilan tangani parqiga eshak borganda men bormayman."
0: Hangoma ustalari.
2: Bir apparat paydo bo'libdi. Yolg'on gapiradiganlarni tutib berar ekan. Yolg'on gapirsangiz, pili-pili deb boshingizga urar ekan, rost gapirsangiz, quluq-quluq deb silab qo'yar ekan. Bittasi uyga olib kelib, "Xotin, bu yolg'on gapiradiganlarni tutib beradigan apparat. Bunda sen meni sinemeysen, ben seni sinemeyman, bollarını sineysen, hop mu?" Dese hop deyipti. Kotunu bollarını sineyipti. Oğulçası, kızçası, hamas doğru yapıretken egen, hamasiga kulu kulu, kulu kulu. Boyaga yetken, 16-17 yetken kızı, keç onu 11'lerde kep koptu. Halkın tutu olup soru akılayipti. "Ayt koyay, Juan Mark. Mana aldaşın mümkün. Mana bir robot elde olmaysan. Yolgan kapırsan, pili pili de başınga uğradı. Rast kapırsan, kulu kulu deyip silap koyadı." Ama kız bola onasiga torsnayt neydi? "Qani torsnayt qayda eding?" "Desa, ha, bugün haligi dugonalarim bilan konsertga borishdik. Konsertdan chiqib, shunga kechikib qoldim. Uzr, oyi." Desa robot pili-pili deb bosh ko'rdi.
3: "Ay, Juvon Mark, ko'rdingmi? Yolg'on gapirding. Agar hozir to'g'risini aytmasang, qattiqroq tushadi, to'g'risini ayt. Qayda eding?"
2: Desa qo'rqqandan majbur bo'lib, "Ha, haligi dugonalarim bilan konsertga bordim. Keyin dugonalarim konsertdan keyin uylariga ketishdi. Men yaxshi ko'rgan yigitim bilan bu yerda svidaniyaga chiqdim." Desa robot quluq-quluq deb boshlab qo'ydi.
3: "Ha, Juvon Mark, ko'rdingmi? To'g'ri gapiruvding, boshingni silab," deb birdan onasining chaqiri chiqib ketdi. "Voy, yer yutkur. Voy, gurchoqda. Hali 16 ga kirmasdan yaxshi ko'rgan yigiting bormi? Hali svidaniyaga chiqasanmi? Mana man, mana man, 24 ga kirib, ertaga dadang bilan to'y deguncha birorta begona yelkakka ko'zimni lo'q etib qaraganim yo'q." Desa robot pili-pili deb onasini boshqa ko'rdi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkan.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkan.
3: Asıl Zode, ben bu şube çırılı eken, lakin cüde hem kımmat. Narkı gerzi miydi? Nema dedin?
4: Ha, nemas ne desen, lakin kımmat bu sen, bana şu şubanı sot volama. Bir koşnum içini kuyduri.
3: Nima gevna kakamakçısan?
4: O'zim, hozir to'xtab tur.
3: Qayoqqa ketyapsan?
4: Hozir, kechirasiz yaxshi yigit. Agar men bu shubani xarid qilsam, uni uyimgacha eltib berasizlarmi?
5: Endi bilasizmi? Bizda o'zi umuman bunaqa imkoniyat yo'q. Lekin mayli siz uchun eltib berishimiz mumkin.
4: Rahmat. Mana bu mani manzilim. Ha, aytgancha, shu manzilga olib borganingizdan keyin birinchi qo'shnimi uyiga kiring. Keyin adashganingizni aytib chiqib keting, xo'pmi? Faqatcha iltimos. Rolingizni ishonarliroq o'ynang, xo'p?
5: Harakat qilaman.
4: Ana bo'ldi. Ish deyarli pishdi.
3: Nima qilmoqchisan? Esing joyidami? Tinchgina olsang bo'lmaydimi shu shubani?
4: Qo'yur senchi, bilasanmi? Kecha o'sha qo'shni oldimga chiqib olib, rassayam yerimga tegdi. Ish qilib turgan joyimda asl zoda. Mani bu turishimga necha yosh berasiz deydi.
3: Sen nima deding?
4: Keyin manam unga boshdan oyoq kelib turib, lablaringizni rangiga qaraganda 17 yosh, qoshlaringizni terilishiga qarab turib 16 yosh, yuz tuzilishingizga qaraganda esa 20 yosh, xullas hammasi bo'lib 53 yosh deydigandim. Shunaqangi jahli chiqdi, o'shandan keyin boshqa qaytib chiqmadi. Uni kechagi jahlini ko'rib, yana nervini chiqarayim kelyapti deb.
1: Ikki dugona.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: Alo.
2: Alo.

0: Markaz Radyosu'da. Kıldırgıç.
1: Kattı gelin har gelgidik eri bile uğruşup keyfiyeti yok. Oğusunu har gelgidik ondan kızıkıp soradı.
2: Oy yine ne mi buldu olsun John? Oy ne mi keyfiyatiz yok?
3: Mülakeyizge hiç hem şunal mıyım ben? Olsun şun mıyım ben? Yine keyfiyatımı buzdular.
2: Ne mi dediler yine?
3: Oy bugün ertelep mülakeyizden pul soradım. Dadası 10.000 son birin dedim. 10.000 verdiler.
2: Hoş.
3: Kim? Hesaplap görsem 10.000 son menge kamlik kılar eken. Oy yine 10.000 son soradım. Yana berdiler olsun.
2: Keyinchi?
3: Keyin yana 10.000 so'm so'radim. Shunda sal jahllari chiqdi-da.
2: Tushunmadim. Nima qilmoqchi edingiz o'zi? 30.000 so'mni.
3: Voy nima bo'lardi? Bugun mullakayingiz tug'ilgan kunlari-ku. O'sha shunga biron bir yaxshiroq sovg'a olmoqchi edim olsun.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
3: Ay ay ay. Azade. İşten çarçıp gittim. Ben şimdi toyup gittim. Ben kare iltima sana. Bir tık kofi smalak koymam.
1: Oy mi?
3: Oy bu. Azade mi şeker somadın?
1: Ne ma? Şunca ki size ova size eşit kim geldi diye uşan için somadın.
3: Uzun yok şapçı. Kılık ile soğuk bilesem.
1: Vastake bunu mu dediğiniz? Doğru maşlaka gaplarını gapır uğraş sizi. Uzun sizge tekkenci man ahmaman. Sizge teymasımdan aldım kulağım. Kar, kuzum kur, tilim soqovdi. Ey, boring, ey.

0: Geç. Ulfatlar mazza kılıp çayhanada sumalake oturuşuptu.
1: Kana kana kana.
2: Hadi sumalayla olaylar sumalayla.
3: Katlamalasın da katlama.
0: Ulfatlardan biri çayhanaga közü kokargan holda keldi. Dostlar undan hayran bolup soraştı.
1: Ha, o hali tinchlik mi? Nima bo'ldi?
2: Ko'zing ko'karibdimi? Hey, bitta yarimta bilan urushdingmi?
4: Urushdingmi? Nima bo'ldi?
2: Urushlashdingmi?
5: To'g'risini aytsam, kecha meni xotinim urdi.
2: Iye?
4: Ye? Xotining urdi?
2: Xotining urdi? Voy, tovba qildim. Rostdanmi?
5: Rostdan.
2: Nima? Xotining seni tez-tez urib turadimi, do'stim?
5: Ha, yo'q. Bir-bir. Faqat xotinimni ismini adashtirib, almashtirib gapirib qo'ysam urib turadi.
2: Voy, voy.
4: Ay, olinglar.
2: Sumalay, do'stim.
5: Sumalay.

0: To'g'rimi? Men o'zim ham yomonman men. Bilasizmi kimman?
1: Shera Li.
0: Tuma.
1: A?
0: Chet elda Bruce Li, O'zbekistonda Shera Li. Lippoy bilan gaplashaman. Uchim bilan shug'ullanganman. Bir kuni to'yda gapirsam, bolalar yurgan ekan, men ham sekinmaydi. O, bolalar dedim. Bratanlar dedim. Lichniy divizhniy bo'lmasin dedim. Uchim bilan shug'ullanganman. 25-30 tanga ushuq ketaman. Ishonmasang to'ydan keyin kutib tur dedim. To'yda gapirib chiqsam 25 bola kutib turibdi. Chiqishim bilan chaqirib qoldi. O, brat, yakka dedi. Bordim. Sen gapingga atvechat qilasanmi dedi. Bir balo qilaman dedi. Bir balo qilma mana 25 ta bola. Ushuq qiling dedi. Gap yo'q dedim, qo'rqadi o'yladi. Shippingim dedim, men dedi. Urushasam dedi, ha dedi. 5 ming raqot dedim. Sen hamchisan, ha dedi. 10 ming raqot dedim. Sen hamchisan, ha dedi. 15 ming raqot. 25 ta bolani hammasini o'tkazdim. Oxirgi ikkitasi qoldi. Urushasam dedim, ha dedi. 25 ming raqot. Sen hamchisan, ha, 30 ming raqot. Endi inangni tutib bo'lsan deb bir qochdim. Ular qimlayman deguncha men uyda bo'ldim.
2: Hangoma ustalari.
0: Uyda ham yomonman men. Uyda ham yomonman men. Xotindan ham qo'rqmayman. Xotindan ham qo'rqmayman uxlaganda. Mana hali kechqurun uxlab olsak, yarim kechqurun kelinlik kelib qoldi. Adasasiz, turing, turing, ishta qilyapti dedi. Nima qilib taqlasa dedi. Bor dedim, qo'rqma dedim. Men borman dedim. Boshimga ko'rpan tortdi. Desam yarim kechqurun bo'lsa, ayol kishi bo'lsam, qanaqa qo'chaman? Bor, qo'rqma dedim. Qo'rqingda o'zim turaman. Ubu bo'lsa uraman dedim. Sen hech kimni qaltir-qaltir qana qo'chaman. Ayol kishi bo'lsam, yarim kechqurun bo'lsa, buni ustiga ikki qat bo'lsam.
3: O?
0: Ikki qat bo'lsam qo'rqasan u, bir qat bo'lmay qo'rqmayman dedim. Yomon shug'ullanganman-da. Bir kun to'ydan kelyapsak, piyoda bir joydan o'tib ketayotdik. Birdan kichkina ukam, aka dedi, ha desam, it dedi. Qo'rqma dedim. Qo'rqma dedim, men borman dedim. O'g'ilcham Ada dedi, olsam, itler dedi, korkma oğlum, ben barman dedim. Oğlum, sen küçük rak, bir kut, oldum gül. Üke, sağ ol, orka gül, korkma keti oy, ortada ben barman dedim. Bir restorana kırıp otursak bir günü, bir tas kırıp kaldı. Kembatta Hasan dedi, amacım buldu. Kembatta Hasan dedi, amacım buldu. Üçüncü madde sorayım han, eğer hazır Hasan topulmasa, hemen yaksan kılaman dedi. Ben onunla çat durdum, ben Hasan dedim. Kızım olsam, yanımasa diyordum. Yonimdagi o'rtog'im, "Hey, nega Hasanman deding?" Aytdim, "Qo'yvor, boblab aldadim" dedi.
2: Hangoma ustalari.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua